0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Saat 8 oldu. Türkü sefası saati geldi. Ben İmren Hacı Mustafa. Yeniden sizinle birlikte olmaktan büyük heyecan ve mutluluk hissediyorum. Bugünkü konserimizi birbirinden güzel türküler söylemiş olan, gönüllerde taht kuran kadın sanatçılarımıza adadık. İlgi ve beğeniyle dinleyeceğinize eminim. Programımıza Vasfiye Şabanova'nın herkesçe bilinen ve çok sevilen Ak Güvercin Olaydım Pencerene Koyaydım türküsüyle başlıyoruz. Güzel dakikalar diliyorum.

seni düşünmek güzel bir şey. Ümitli bir şey. Dünyanın en güzel sesinden, en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum, demiş Nazım Hikmet. Değerli dinleyiciler, nasıl ki ne zaman türkülerimizi dinlerken adeta yüreğimiz ile dinleyip söylüyorsak, öyle de içten bir titreşimle müziği ve sözleri ve de sanatçının yorumu ile adeta birleşirsek, bir bütün olabiliyorsak, öyle bir bütün olma halidir sanat denen şey. Büyük usta bunu şiirin dizilerinde sözlerle resmetmiş. Şarkı söyleyelim artık istiyorum demiş. Ne zaman söyleriz ki şarkı biz? Hem mutlu olduğumuzda, hem sevinçle coştuğumuzda, hem acı günümüzde, hem de ağıtımızda, en kederli günümüzde de. Kuşkusuz bu ruh hallerini en derinden hisseden de kadınlardır. Tekrar başka şiirinden şu anda alıntı yapacağım izninizle. Kadınlar kurtaracaktır dünyayı. Gözleri kocaman, mavi, kara, ela, kahverengi, yeşil. Boyları selvi, orta selvi, az selvi. Bakışlarına, boylarına, boylarına kurban olduğumuz kadınlar. Sevgili dinleyicilerimiz, bu programımızda çok değerli kadın türkü yorumcularımızdan bazılarına yer vereceğiz. Aysel Hasanova, Emel Tabakova, Raziye Fazlı, Selime Aziz, Sıdıka Ahmedova, Vasfiye Şaban ve Ülviye Ahmedova. Hepsinin sesleri ve türküleri birbirinden özel ve güzel. Dinlemeye gerçekten doyum olmuyor. Raziye Fazlı'dan Al Kirazım türküsünü dinleyelim.

Raziye Fazlı'nın sesinden Al Kirazım türküsünü dinledik. Şimdi de aynı sanatçıdan orkestra ve oynak klarnet solo eşliğinde seslendirdiği diğer bir türkü sırayı alıyor. Aman Halil'im veya diğer adıyla Mavi Yelekli Yarim türküsünü, hemen ardından da Armut'un irisine vuruldum birisine, gelin hep birlikte dinleyelim.

Sabah yayınımız devam ediyor. Türkü Sefası saatinde sunucunuz ben İmren Hacı Mustafa. Bugün sizler için kadın sanatçılardan türküler derledim. Sıdık Ahmedova ile devam ediyoruz. Mektup yazdım türküsü sırayı alıyor.

Sıdıkı Ahmedova'yı dinliyoruz. Muhteşem keman solosu ile Bizim Değirmenler Dönmez Oldu türküsü geliyor. Dinleyelim, hatta hadi hep birlikte söyleyelim. Türkü 9-8'lik oynak ritmi ile klarnette dinleyenleri coşturuyor. Ardından tempoyu hiç düşürmeden aynı sanatçıdan yine 9-8'lik ritimde olan Ayna Almış Eline türküsüyle devam edeceğiz.

Sevgili dinleyiciler, şimdi de Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar arşivlerinde bulunan son derece kıymetli kayıtlarımızdan sizlere Ülviye Ahmedova'nın sesinden arka arkaya iki türkü dinletmekten memnuniyet duyuyorum. Önce Kınalı Keklik, hemen ardından da Aşkımı Senden Gizledim türküsünü dinlemekten zevk alacağınızdan eminim.

Değerli dinleyiciler, sabah programımız Emel Tabakova'nın sesinden Eski Sandığın Kilidi türküsüyle devam ediyor.

Değerli dinleyiciler, konserimizin sonuna geldik. Finali Vasfiye Şabanova'dan Çemberimde Gül Oya türküsüyle yapalım.

Sevgili dinleyiciler, bir sonraki konserimize görüşene dek sevgiyle kalın, sanatla kalın, müzikle kalın, bizimle kalın. Hoşça kalın.

0: Haber merkezince hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Cumhurbaşkanı olağan hükümetin kurulması için istişareler yürütüyor. Bulgaristan'da parlamento seçimlerinde kayda değer dış müdahale tespit edilmedi. Avrupa Parlamentosu Milletvekili Elena Yonceva, Brüksel'de seçim sürecindeki ihlalleri gündeme getirdi. Maliye Bakanlığı Nisan ayı sonu bütçe açığının 1,75 milyar avroya ulaşmasını bekliyor. Şimdi haberlerin detayları. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova bugün anayasa gereğince 52. dönem Halk Meclisi'nde yer alan siyasi gruplarla istişareler görüşmeleri gerçekleştiriyor. İlk görüşme en büyük grup olan İlerici Bulgaristan temsilcileri Peter Vitanov, Vladimir Nikolov, Anton Kutev ve Gılıp Donev ile yapıldı. Görüşmede Vitanov partinin hızlı hareket edeceğini ve önceliklerinin siyasi krizi sona erdirmek olduğunu bildirdi. Başlıca öncelikler arasında yoksulluk ve enflasyonla mücadeleyi gösteren Vitanov, artan fiyatların sınırlandırılmasına ve sosyal ile ekonomik adaletin yeniden tesis edilmesine yönelik yasal düzenlemelerin planlandığını kaydetti. Gılıp Donev ise bütçenin gider tarafının yeniden yapılandırılması ve devlet borç tavanının belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti. İlk adımlardan birinin emekli maaşları, aylıklar ve sosyal ödemelerin yıl sonuna kadar garanti altına alınması olması gerektiğini vurgulayan Donev, mali durumun kritik olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığında istişare görüşmelerine katılan ikinci siyasi güç GERB-SDS temsilcileri Tomislav Donchev, Raya Nazaryan ve Yurdanka Fandukova oldu. Görüşmede istikrarlı bir hükümetin kurulmasının önemi vurgulanırken uzun vadeli politikalara odaklanılması gerektiği ifade edildi. Donchev, kısa vadeli siyasi yaklaşımların tehlikeli olduğunu ve etkili politikaların uygulanmasını engelleyebileceğini belirterek geniş parlamenter destek ile hızlı bir şekilde olağan hükümet kurulması gerektiğini söyledi. Brüksel'de Avrupa Parlamentosu bünyesinde Avrupa Demokratik Kalkanı Özel Komisyonu'nda düzenlenen oturuma katılan geçici hükümette Dışişleri Bakan Yardımcısı Velizar Şalamanov, 52. dönem Halk Meclisi seçimleri sırasında dış müdahale girişimlerine ilişkin ciddi bir olayın tespit edilmediğini kaydederek sadece seçim gününün son saatlerinde sınırlı siber saldırıların gözlemlendiğini açıkladı. Brüksel muhabiri Angelina Piskova'nın aktardığı üzere araştırmacı gazeteci Hristo Grozev ise Bulgaristan'ın parlamento seçimlerinde hızlı müdahale mekanizmasını devreye almasını memnuniyetle karşıladığını ancak Avrupa düzeyindeki yanıtın tam anlamıyla hayata geçirilmediğini belirtti. Bulgaristan'da okyanus ötesinde olduğu gibi Romanya ve Macaristan'da da görülen seçim teknikleri uygulandı ifadelerini kullanan Grozev, ayrıca ilerici Bulgaristan, DPS Novo Nachalu ve İmatakıf Narod arasında koordineli eylemler olduğunu öne sürdü. Avrupa Parlamentosu Milletvekili Elena Yonceva, Avrupa Parlamentosu'nda Bulgaristan'daki Halk Meclisi seçimleri sırasında seçmenlere ve siyasi aktivistlere yönelik baskılarla ilgili sorunları gündeme taşıdı. Brüksel'de Avrupa Parlamentosu bünyesinde Avrupa Demokratik Kalkanı Özel Komisyonu toplantısında konuşan Yonceva, 52. Halk Meclisi seçimleri sürecinde seçmenlere baskı, yasa dışı gözaltılar ve yeterli delil olmadan yapılan tutuklamalara ilişkin vakalara dikkat çekti. Yonceva, yüzlerce vakadan söz edildiğini belirterek etkilenen kişilerin hali hazırda hukuki süreç başlattığını ve sürece ilişkin bilgilerin Avrupa kurumlarıyla paylaşılacağını bildirdi. Maliye Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere Nisan ayı sonu itibarıyla bütçe açığının tahmini gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %1,4'üne karşılık gelen 1,75 milyar avroya ulaşması bekleniyor. Bakanlık açığın 2025 yılının aynı dönemine kıyasla yaklaşık 750 milyon avro arttığını kaydetti. Bütçe açığına aylık bazda bakıldığında 221 milyon avro artış gösterdiği ve bütçe dengesinin 1,528 milyar avro açık verdiği ifade edildi. Aynı zamanda vergi ve bağış gelirleri geçen yıla kıyasla 1,8 milyar avro artarken vergi dışı gelirlerin 300 milyon avro azaldığı bildirildi. Maliye Bakanlığı giderlerdeki artışın özellikle sosyal ve sağlık ödemeleri, emekli maaşları, personel giderleri ile kamu yatırımları ve diğer kalemlerden kaynaklandığını bildirdi. Şumen Belediyesi Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre 8 ile 11 Mayıs tarihleri arasında şehrin merkezindeki Slavyanski Bulvarı'nın yaya bölgesinde il yönetimi binasından çiçek pazarına kadar uzanan alanda çiftçi ve el sanatları pazarı kurulacak. Yerel üreticiler ve zanaatkarların yer alacağı pazar standları 10 ile 19 saatleri arasında açık olacak. Pazarda taze ve geleneksel gıda ürünleri, bal ve arı ürünleri, süt ve et ürünlerinin yanı sıra el yapımı hediyelik eşyalar, takılar ile ahşap, tekstil ve farklı doğal malzemelerden üretilmiş ürünler sunulacak. Aynı tarihler arasında Bulgarskoye, Bulgar ürünüdür adlı ticari fuar da düzenlenecek. Şumen Belediyesi Basın Merkezi'nin bildirdiği üzere ülke genelinden üreticilerin ürünlerinin tanıtılacağı fuarın standları da Slavyanski Bulvarı'nın yaya bölgesinde Çiçek Pazarı'ndan Bulgarya Meydanı'ndaki Dönel Kavşağı kadar olan alanda kurulacak. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü tarafından bildirildiği üzere tüm sınır ve sınır geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Rusya-Gürgevo geçiş noktasında köprünün Bulgaristan tarafında devam eden onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Benare Kırzeli Radyosu'nun Yunan basını Pohnius'e dayandırdığı habere göre 5 Mayıs tarihinden itibaren Bulgaristan'dan Yunanistan'a giriş yapan tüm araçlar zorunlu olarak dezenfeksiyon alanından geçecek. Uygulama Doğu Makedonya ve Trakya bölgesi tarafından bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını sınırlamak amacıyla 2 ay süreyle yürürlüğe konuldu. Bildirildiği üzere dezenfeksiyon alanı Bulgaristan-Yunanistan sınırından Komotini yönüne doğru ilk tünelden önce bir şapel yakınında bulunmaktadır. Karayolu Altyapı Ajansı API, Sofya'dan yaklaşan Görgöv'den tatili nedeniyle 5 Mayıs'ta yaklaşık 75 bin aracın çıkış yapmasının beklendiğini bildirdi. Trafiğin en yoğun öğleden sonraki saatlerde olması beklenirken araç akışının Trakya, Hemus ve Struma otoyollarına yönelmesi öngörülüyor. 5 ve 6 Mayıs'ta belirli saatlerde 12 tonun üzerindeki araçların otoyollarda seyri kısıtlanacak. 5 Mayıs'ta bu uygulama saat 15 ila 20 arasında Sofya'dan çıkış yönünde geçerli olacak. Başkente doğru seyreden ağır vasıtalar ise herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacak. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı. Yılın başından bu yana 1774 ciddi trafik kazasında 135 kişi canından olurken 2218 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 48 yangın söndürüldü, bir kişi yaşamını yitirdi. Hava durumu. Çarşamba günü ülke genelinde güneşli hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 5 ila 10 derece arasında, Sofya'da 6 derece olacak. Öğleden sonra dağlık kesimlerde gök gürültülü yağmur yağışı görülecek. Doğu, güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 23 ila 28 derece arasında değişirken başkentte 25 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 16 ila 18 derece. 8 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 12-13 derece olacak. Dağlarda hava sabah saatlerinde güneşli, öğleden sonra kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışlı olacak. Doğu güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 16-2000 metrelerde 8 derece olacak. Haberleri dinlediniz, yayınımız devam ediyor.
1: Yollar köyden de geçer.
2: Yollar köyden de geçer.
0: Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bahar'ın hakim olduğu güzelliklerini bize getirdiği Sofya'dan hepinize saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Yollar köyden de geçer programına hoş geldiniz diyoruz. Değerli dinleyiciler, geçen hafta siyaset sahnesindeki olayların arasında Ulusal İstatistik Kurumu'nun verileri sıkışıp kaldı. Ulusal İstatistik Kurumu açıkladı. Bir yılda yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybederken 50 binden fazla bebek doğdu. Ulusal İstatistik Kurumu tarafından 2024 yılına ilişkin açıklanan verilere göre Bulgaristan'ın nüfusu 2024 yılına nazaran 14.153 kişi azalırken 6.423.207'ye düştü. İstatistik verilerine göre erkeklerin sayısı 3 milyonun üzerinde olurken kadınların sayısı 3.334.962. Ülkemizde 15 yaş altı çocukların sayısı 900 binin altında olurken nüfusun %13,9'una tekabül ediyor. 65 yaş üstü kişilerin sayısı ise 1,5 milyonu buluyor. Rusya şehrini arkada bırakarak ard arda ikinci yıldır Stara Zagora Bulgaristan şehirleri arasında 5. sırasını korudu. Sofya, Plovdiv, Varna, Burgas, Stara Zagora ve Rusya olmak üzere 100 binin üzerinde nüfusa sahip 6 şehir olarak sıralandı. Söz konusu bu şehirlerde ülke nüfusunun %35,5'undan fazlası burada yaşamaktadır. Ve sevgili dinleyiciler, 2025 yılında yurt dışından Bulgaristan'a 44.640 kişi geri döndü. Bu haberden yola çıkarak sevgili dinleyiciler, sizlere canlı kıpır kıpır hayatın sürdüğü bir köyü anlatmak istiyoruz. Karpaçovo köyünün sakinleri ıssızlaşan bir bölgeyi canlandırarak ülkemizdeki demografik eğilimleri tersine çevirmeyi başarmıştır. Birazdan röportajımızı dikkatinize sunacağız ama güzel bir türküyle yola çıkıyoruz. Kim söyleyecek? Küp içinde ayranım, ben o yare hayranım diyecek Ahmet Yusuf.

0: Değerli dinleyiciler, Kuzey Bulgaristan'ın kalbinde bulunan Devetaki platosunda doğa sanki sert güzelliğini göstermek için yavaşlamış gibi görünüyor. Derin kanyonlar ve uçurumlar, kireç taşı oluşumlardan süzülen şelaleler ve nefes kesen manzaralar sunan bölgenin en ünlü turistik yeri ise Devetaki mağarasıdır. Devasa yeraltı katedralinin uzunluğu yaklaşık 2 kilometre, yüksekliği ise 60 metredir. Tavanında 7 doğal oluşumlu delikten giren gün ışığı, 15 tür yarasanın yaşadığı bu gizli dünyanın boyutlarını ortaya koymaktadır. Gorsku Slivovu köyü yakınlarında ise 60 metrelik bir uçurum olan Garvenitsa mağarası gizlidir. Dibine metal bir merdivenle ulaşabilirsiniz ve sonsuzluğun buz gibi nefesini hissedebilirsiniz. Dik bir merdiven sizi muhteşem kubbe şeklindeki dikitleri ve Sinter Gölü'yle dikkat çeken Stolbitsa mağarasına ulaştıracaktır. Mağaraya uzak bir mesafede olmayan kurşuna şelaleleri suyun coşkuyla aktığı türkuaz basamaklarıyla nefes kesmektedir. Orta çağda coşkun suların üzerinde yüksek kayalıklarda inzivaya çekilmiş keşişlerin hücreleri de bulunuyordu. Plato yalnızca fotoğrafçılar ve gezginler için bir cazibe merkezi değildir. O, geçmişin anılarını da korumaktadır. Zira geleneklere hürmet ve zevkle restore edilmiş eski evler, misafirlere rahat ve huzurlu bir konaklama ortamı sunan konuk evlerine dönüştürüldü. Bölgede hali hazırda 55'in üzerinde benzer konaklama yeri bulunmaktadır. Karpaçovo köyündeki en yeni konuk evinin sahibi Silvia Avramova şunları paylaştı.
1: Купихме стара къща преди около 3 години. Просто бяхме изумени от самия район, от красотата.
0: Yaklaşık 3 sene önce eski bir evi satın aldık. Bölgenin kendine özgü cazibesi ve her yerde olan taşların güzelliği bizi hayran bıraktı. Duvarlar bu taşlarla inşa edilmiş. Her şey çok sağlam ve iyi yapılmış. Karpaçovo'ya, yani bazıların dediği gibi evrenin merkezine yerleşmemizin sebeplerinden biri de büyük bahçeleridir. Temiz doğayı ve ferahlık hissini sevdik. Bu ortam tasarımımızı da etkiledi. Olağanüstü bir atmosfere sahip, huzur veren, ilham veren ve yaratıcılığa elverişli bir yer istiyorduk. Bu nedenle doğa malzemeler kullandık. Sıcaklık ve rahatlık için ahşap, sanatsal bir vurgu için ise ilginç fayanslar ve tüm alanı birleştiren yumuşak, yuvarlak şekiller diye anlattı Silvia Avramova. Sevgili dinleyiciler, Karpaçovo'nun merkezinde bulunan kapalı ve terk edilmiş eski okul bugün havuzlu ve restoranlı bir konuk evi olarak turistleri ağırlamaktadır. Her sınıf dinlenme odasına dönüştürüldü ve köylüler derste uyumayanlar için şimdi telafi etme zamanı diye şakalaşır. Köydeki sıra dışı çözümler bununla sınırlı değil. Eski bir samanlık 12 çeşit sukulent bitkisinin ekili olduğu yeşil çatılı konforlu bir aile oteline dönüştürüldü. Peki ya Karpaçovo'daki eski dermeni duydunuz mu? Bina komşu Kruşuna köyüne bir su dermeniydi. İki kardeş onu taş taş söküp Karpaçovo'ya taşıyarak yeniden inşa etmiş ve dermen haline getirmiş. Devetaki Platosu Derneği'nden gönüllüler onu restore etti ve bina artık bir kültür ve eğitim merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Dernek Başkanı Iva Taraleşkova şunları belirtti.
2: Като начало започнахме да правим една много смело наречена селска бизнес академия, където
0: Başlangıç olarak cesurca köy işletme akademisi adını verdiğimiz bir projenin üzerinde çalışmaya başladık. yerel üreticiler ile turizm sektöründeki girişimcilerin beceri ve bilgilerini geliştirmelerine yardımcı olacak bir eğitim modülü geliştirdik. Çeşitli atölye çalışmaları düzenledik. Turistler için Bulgar nakışları üzerine atölye çalışmaları yaptık. Sergiler de düzenliyoruz. Şu anda yukarıda Hristofor Taşef'in farklı yaşlardaki insanların yüzlerini gösteren Yakından adlı fotoğraf sergisi görülebilir. Her yıl düzenlenen Yıldızlar Altında Caz Festivali kapsamında ustalık sınıfları ve müzik atölyeleri de düzenliyoruz. Akustik harika, piyanonun sesi muhteşem ve bu yerin atmosferi ve enerjisi insanları iyi hissettiriyor, diye belirtti Iva Taraleşkova.

0: Sevgili dinleyiciler, Ah Gençlik şarkısıyla ses sanatçımız Yüksel Ahmedov'u saygı ve rahmetle buradan anıyoruz. Ve Ah Gençlik şarkısında ordum var dedi, ülkem var, vatanım var dedi. Ordum var deyince hatırlatıyoruz, yarın 6 Mayıs. Sveti Georgi, yani Aya Georgi, Aziz Georgi günü Gergiov'den ve aynı zamanda da Hıdrellez bayramımız var. Yarın efendim canlı yayınımız var. Saat 13 yayınımızda sizleri bekliyoruz. Hem Gergiov'den hem Hıdrellez bayramlarını, ikisini bir arada kutlayacağız diyerek şimdiden efendim radyolarınızın başına davetlisiniz diyerek şu anda stüdyoda Sergey Vardavaryan, İmren Hacı Mustafa ve mikrofonlar başında ben Şevki Çakır canlı yayınımızda sizleri bekliyoruz. Nasıl bekliyoruz? Facebook üzerinden mesajlarınızla birlikte bir de stüdyodaki telefonlarımızı açıyoruz. 02 963 06 75 ikinci telefonumuz 02 933 63 18. Bir kez daha hatırlatıyoruz. 02 963 06 75 02 diğer telefonumuz 933 63 18. Biz buradayız. Siz neredesiniz?
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet değerli dinleyiciler, anonsumuzu yaptık. Yarın 6 Mayıs dedik. Gergiov'den Ordu Bayramı ülkemizde, Zafer Bayramı ve aynı zamanda da Hıdrellez Bayramı diyerek yarın bizler burada olacağız. Canlı yayınımızda sizleri bekleyeceğiz diyerek bizim şimdi Facebook üzerinden Messenger'ımıza Galina Asenova yazmış. Mesajı Bulgarca olduğu için ben hemen Bulgarca'dan anında çevirmeye çalışacağım. Değerli köy sakinleri ve Preslavci köyünün misafirleri demiş. Preslavci Silistra ili Tutrakan Belediyesi'ne, benim köyümde bağlı olduğu Tutrakan Belediyesi'ne bağlı bir köydür. Şöyle de devam etmiş Galina Atanasova. Değerli Svetlina Halk Okuma Evi'nden amatör ses sanatçılarımız Pastrakitka Kadın Vokal Grubu'ndan ve Aliana Dans Grubu'ndan değerli sanatçılarımız, yarın köyümüzün bayramı nedeniyle en derin sevgi ve saygılarımı kabul edin. Sizler gerçekten geleneklerin gerçek koruyucularısınız ve sizler ilhamla, sizin yeteneklerinizle, sevgilerinizle bize bu gelenekleri aktarıyorsunuz. Şarkılarınız ve danslarınızla bize mutluluk, neşe ve efendim onur veriyorsunuz. Halkın, insanların kalplerinde sizler bu onuru sağlıyorsunuz. Sayenizde bizim folklorumuz yaşamaya ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Sizlere sağlık, ilham ve sahnelerde birçok başarı diliyorum. Gelsin bayramımız gülümsemelerle, neşeyle ve unutulmaz anlarla dop dolu olsun ve Preslavci köyünün bayramı kutlu olsun demiş Galina Atanasova. Dediğim gibi böyle Bulgarca yazıldığı için anında tercüme ediyorum ve devam etmiş. Merhabalar demiş tekrar Bulgarca. Bizim amatör ses sanatçılarımızı ve gruplarımızı, bütün köyümüzü bayram nedeniyle kutlayabilir misiniz? Önceden teşekkürler demiş Galina Atanasova. Tabii ki kutlayacağız. Hemen kutluyoruz ama önce telefonlarımızı alıyoruz. İkisinde de bekleyenimiz var. Alo, buyurun.
2: Selamünaleyküm Şevki Hanım.
0: Aleykümselam Yılmaz Bey.
2: Nasılsınız efendim?
0: İyiyiz Yılmaz Bey. Hıdrellez'i bekliyoruz. Gergiov'den'i bekliyoruz. Yani böyle beklemedeyiz.
2: Evet evet. Şevki Hanım, dün bağlanamam. Çok isterdim bağlanma. Dün Okors evinde dayımın bayram bağlamam. Dün doğum günü vardı. Kendisine buradan sağlıklı, sıhhatlı, uzun ömürler dilerim efendim. Bir de dostlarımı da selamlayayım. Aslan köyünde, Lubuna köyünden Nelem kadar sevdiğim Mazes teyzeyi, Zarifte köyünde Nevat ablamı, Vesile hanımı Gulamovada'dan, Kamil arkadaşımı Dobromir'den, Nefiye tetemi, Nefiye halamı Okors köyünden, Aynur hanımı da burada gitsin, onlara selam. Bana da selam yok mu diye gitsin Şevki Hanım. Size de hoşça ve dostça kalın efendim.
0: Teşekkür ederiz Yılmaz Bey. İlettik zaten selamlarınızı. Aynı zamanda Bayram Balaban'ın da geçmiş doğum gününü kutluyoruz. Telefonumuz var. Hoş geldiniz, buyurun.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar Şevki Hanım.
0: İyi günler. Teşekkürler efendim.
3: Nasılsınız?
0: Çok iyiyiz.
3: Çoktan sesinizi duymadım. Siz de benim. Ben Brestovere'den işe gelişen.
0: Tamam.
3: Yolla Brestovere'den de geçsin bugün.
0: Geçsin Ayşe Hanım. Çok oldu aramayalı. Merak etmiştik. Şimdi merakımızı giderdik. Buyurun.
3: Merak ettiniz mi?
0: Evet, acaba? Merak ettik.
3: Hastalık geçirdim çok. Bitti de kolumu kırdım. Hiç o sıram olmadı. Bakın.
0: Geçmiş olsun Ayşe Hanım. Çok geçmiş olsun. Tez şifalar dileriz.
3: Sağ olun, sağ olun Şevki Hanım. Şimdi yarın benim kız torunumun doğum günü var 6 Mayıs'ta. Damadın da İmenden'i var. Onları selamlamak istiyorum.
0: Yani İmenden şöyle bir isim günü desek daha böyle yakışır programımıza.
3: Bilemedim nasıl değil.
0: Evet, isim günü Ayşe Hanım. Tamam.
3: Onları selamlamak isterim. Onlara işleyende başarı, uzun ömürler, sağlık, sağlamlık, bol kazançlar. Onları çok seviyorum.
0: Amin Ayşe Hanım. Ben
3: gittikten sonra uğurlayacağım sizi ama geçen de gittim yeni sene üstü. Vakit kalmadı.
0: Tabii ki insan böyle hastaneye gelince olmuyor. O sıra olmuyor. Teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Brestovene, Razgad'ın Brestovene köyünden Ayşe Hanım'a bir kez daha sağlıklı günler diliyoruz. Ve diğer telefonumuza ses açıyoruz. Alo, buyurun.
4: Silistre Sandığı'nın ruhlu köyünden Şevket Ahmet.
0: Buyurun bugün, Şevket Bey.
4: Bugün selamlamak isteyerim bir komşuyu. Günay Halim.
0: Tamam.
4: Eşi Mircihan. Oğlu Sunay. Gelini Elif. Sıradan türküyle. Selamlarsanız çok sevinirler. İyi günler Şevki Hanım.
0: Teşekkürler Şevket Bey. Ruynu'dan Günay Halim ailesine de selamlar diyoruz. Ve yeni telefonumuz gelmiş. Arkadaşlar harıl harıl çalışıyor. Hemen alıyoruz. Alo, hoş geldiniz. Buyurun.
5: Merhaba Şevki Hanım.
0: Merhaba.
5: Bizi sunduğunuz programlarla her daim mutlu ediyorsunuz.
0: Ay ne demek. Biz mutlu oluyoruz efendim.
5: Ben Nebahat isim. Küçük torunumu selamlamam.
0: Nereden onu arıyorsunuz Nebahat Hanım?
5: Targoviç'te.
0: İçinden mi?
5: Evet.
0: Kasabalısınız yani.
5: Köyümüz de var da.
0: Tamam, buyurun şimdi devam edin.
5: Sizin aracınızla onun doğum günü isteyeyim selamlama. İsmim Melis.
0: Tamam.
5: Annesi Nermin, babası Bülent. Abisi Mert. Dedesi Mahmut. Halası Gülfiye, ona sağlık, sağlamlık, iyi ki doğdu, iyi ki var, okulda başarılar diliyorum.
0: Kaç yaşında Melis?
5: Birinci sınıf.
0: Yani artık harfleri söktük, matematiği öğrendik, evet. Artık devam.
5: Her daima bizi sevindirsin. Annesini, babasını.
0: Tabii ki hayırlı evlat olsun Nebahat
5: amin,
0: Hanım.
5: Amin, amin.
0: Bu kadar mı?
5: O kadar işte.
0: Teşekkür ederiz. Ona nerede sağlık, oturuyorlar? Targoviç'te mi?
5: Evet, Targoviç'te.
0: Tamam, Targoviç'tenin çiçeği, gülü Melis'in doğum gününü bizler kutluyoruz. Böyle Nebahat annesi sevgilerini güzel sözlerle iletti. Bizler de aktarıyoruz. Ve sevgili dinleyiciler, Sadiye Oscar bize yazmış. Sayın Bulgaristan Radyosu. Sadiye Osmanova Gulam Ugradişti'den istiyorum. Resmiye ninemin doğum gününü kutlu olsun. Nice sağlıklı yaşlar diliyoruz ona. Bütün kızanından, torunundan dileriz. Başımızdan eksik olmasın, sizlere de hep dinliyor demiş. Ve böyle hep onay isteyen parmak işareti göndermiş birkaç defa. Ne yazık ki biz her mesaja cevap veremiyoruz efendim. Kusurumuza bakmayın. Necmi Gülhan'ın mesajında sıra. Selamlar, iyi yayınlar Bulgaristan Radyosu'nun sunucuları. Ben Kaulinovo'ya bağlı Naum köyünden Gülhan. Bugün tütün sezonunun açılışını yapıyoruz. Mix Group adından sıradaki türkü onlara gelsin. Hoşça ve dostça kalın demiş Necmi, Gülhan ve buradan Gülhan Hanım bütün Naum Köyü'nden Mix Grubunda çalışan erkek kadın bilmiyorum Mix Grubu olduğuna göre herhalde böyle karışıktır. Hepsine başarılar, yolunuz açık olsun derken kolaylıklar diliyoruz. Daha eski tütünü satıldı, paralar geldi mi bilmiyoruz ama yeni sezon açılmış. Hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun diyoruz efendim. En önemlisi yağmurlar yağdı. Umarız güzel bir tütün sezonu olur. Bizler de haberinizi yaparız dedik. İlk türkümüzü şimdi sizlere de armağan ediyoruz. Osman Aziz, ben de bindim kara kara atlara desin.

Canlı yayınımız devam ediyor. Yolumuz şimdi nereden geçecek? Gelin hep beraber Kırceli'nin Benkovski köyünden geçsin sevgili dinleyiciler. Emekliliğinin tadını en güzel şekilde çıkarmak amacıyla Türkiye'den baba ocağına dönmeye karar veren ve 3 yıldır Kırceli'nin Benkovski köyünde sakin bir hayat yürüten Kadriye ve Yakup Şentürk ailesine konuk oluyoruz. Ama aile için bugün özel bir gün. Kadriye Hanım'ın bugün doğum günü var ve bizler Kadriye Şentürk'ün her gün çok sevdiği bahçesinde çiçekleri arasında çalışırken bizi Bulgaristan Radyosu'nu da büyük bir memnuniyetle dinlediğini duyduk. Söyleyenler oldu. Ayrıca biz bu aileye boş elle gelmiyoruz. Başta eşi Yakup, Bursa'dan kızı Şirin Şentürk Kocaman, damat Mehmet Kocaman, torunları Melih ve adını Balkanlarda Trakya'ya can suyu veren nehirden alan Meriç Kocaman, Kadriye Hanım'a sağlık, uzun ömürler ve çok sevdiği bahçesindeki çiçekler kadar güzel bir ömür diliyorlar. Eşi, tabii ki çocukları, torunları, damatları hepsi buradan sağlıklı güzel günlerini de iletiyorlar. Bir ayrıntı daha var. Kadriye Şentürk'ün rahmetli babası, güzel sesiyle herkesi büyüleyen Kadriye Latifova hayranıymış. Bundan dolayı da kızına Kadriye ismi vermiş. Ne kadar çok sürpriz oldu değil mi Kadriye Şentürk? Şaşırdınız belki. Ayrıca tanıştığım Bursa'dan Şirin, Mehmet ve çocukları Melih ve Meriç, Kocaman ailesine de buradan hafta sonuna nazaran artık sıcak bahar havasını hakim olduğu Sofya'dan sımsıcak selamlarımı gönderiyorum seçtiğim güzel türkü eşliğinde. Kadriye Şentürk için sürprizler burada bitmiyor. Kırceli'nin Benkovski köyünden köyde herkese duyurulur. Kadriye Hanım'ın bugün doğum günü varmış efendim. Güzel Kadriye Latifova türkümüz ona gitsin, özel armağanımız olsun. Karanfil oylum oylum geliyor Selvi Boylum.

0: Evet, Kadriye Latifova, aynen onun gibi aynı ismi taşıyan Kırcalı'nın Benkovski köyünden Kadriye Şentürk için söyledi. Bizler selamları Bursa'dan aldık, Sofya'dan ilettik ve böyle gitti geldik. Yollarımız uzadı da uzadı. Umarız Kadriye Şentürk'ün çok güzel bir doğum günü olur ve tabii ki evlatları, ailesi bir sonraki bayramda dernekte yanında olur diyerek bizler şimdi Benkovski köyünden ayrılıyoruz. O kadar sürpriz yeter bugünlük. Ve devam ediyorum gelen mesajlarla dedim ama hadi hemen telefonumuzu alalım. Alo, buyurun.
1: Alo, ben Bulgar, Traşte'den, Razgrad köyünden.
0: Vasya Şabanova'nın köyünden.
1: Evet, köylüm o benim. Ben hep bir türkü isteyecek oluyorum sizden. Bir Fikret türküsü vardı Osman Aziz Dost'tan. Onu hiç bir kere duyduğum yok sizden. Çok beğeniyorduk onu.
0: Evet, var. İsminiz neydi efendim?
1: Vayda.
0: Vayda. Vayda Hanım, şimdi pek söz veremiyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde hafta sonu için programlar yaparken. Çünkü Fikret türküsü tam 7 dakika Vayda Hanım.
1: Tamam, şimdi istemiyorum. Bir daha az önce bir Nebahat Tarhoviç'ten. Ona da çok çok selam, o benim eski koleskan.
0: Bakın sesini tanıdınız yani.
1: 10 yıl beraber çalıştık.
0: Nerede çalıştınız?
1: Bojur Tarhoviç'te.
0: Bojur ne şirketidir o? Ne yaptınız orada?
1: Dikiş.
0: Dikiş. Dağıldı mı dikiş atölyesi, emekliye ayrıldınız?
1: Ben emekli oldum, o gitti şişe cama çalışma, ayrıldık ama kuleşkam.
0: Eski meslektaşınız, ne güzel Vahide Hanım. Böylece evet, Vahide Hanım'la...
1: Çok selam.
0: Olsun Vahide Hanım, çok teşekkür ederiz. Evet, bakın radyodan sesini duyunca eski çalışma arkadaşının Vahide Hanım ne kadar mutlu olmuş. Targoviç'teden Nebahat Hanım için bugün o zaman çifte bayram diyelim. Hem torunu Melis'in doğum günü var hem de eski arkadaşı, 10 yıllık arkadaşı Vahide'den selam gönderdik. Aynur Şevket yazdı. İyi yayınlar, ben Aynur Okoş köyünden. Bugün Erbin kardeşimin karısını Şermin selamlıyorum, Okorş köyünden demiş. Anlaşılan kimin doğum günü, kimin selamlayacak insanı varsa Okorş köyünden Aynur Hanım'ın kapısını çalıyor. Sevgili dinleyiciler, telefonlarımızı her gün söylüyoruz, her gün anons ediyoruz. Sizler de arayın. Okorş köyünde zannedersem sadece bir Aynur Hanım yaşamıyor değil mi? Sizler de bize bağlanabilirsiniz dedik ve Silistra'yı Sitobu Belediyesi'nin Bosna köyünden Seher Aziz an be an bize orada bağlıkta çalıştıkları fotoğrafları gönderdi. Bağlar baya bir yeşillenmiş. Anlaşılan don yok. Zirai don yok. Çok şükür Seher Hanım. Artık sizler haber bekliyoruz. Baya bir kazmış kadınlar, hanımlar dedik ve telefonumuza ses açtık. Alo, buyurun. Alo, buyurun.
2: Alo Şevki abla.
0: Efendim.
2: Merhaba.
0: Merhaba. Sen kimsin?
2: Ben İshak. Kırcalı'dan.
0: Kırcalı. Adın ne?
2: Bir ilahi söyleyeceğim.
0: Tamam, buyur.

0: Kıstım cemalini, gömelim Allah. Kıstım cemalini, gömelim Allah. İzin ver de Kabe'ni gömelim Allah. İzin ver de Kabe'ni gömelim Allah. Melekler defteri yeniler Allah. Melekler defteri yeniler Allah. Kabe'ni yol yaşlıdır Allah. Hacı Baba'nın gözleri yaşlıdır Allah. İzin ver de Kabe'ni gömelim Allah. İzin ver de yolunda ölelim Allah.
1: Senin yanında kim var İshak?
0: Bir abla.
1: Ha, adı ne ablanın?
0: Mune.
1: Ha, tamam, ağzına sağlık dedik ve çok güzel söyledin. Seni alkışlıyoruz Bulgaristan Radyosu adına efendim. Teşekkürler, Kırcalı'dan İshak bizi aramış. Şimdi sevgili dinleyiciler, Cuma günü bir mektup geldi. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü, teşekkürler. Ben Yusuf Nuri, Boyan Köyü'nden Venez Belediyesi. Sayın Türkçe Yayınlar ekibi, gönderdiğiniz hediyeyi aldım, kabul ettim. Teşekkürler ederim ve çok memnun kaldım. Rica ederim demiş. Bayramdan yankı anı paylaşma başlıklı yazıyı hafta içinde günlük programlarda yer bulur ve dinleyicilere sunarsanız gönül hoşluğuyla kalın demiş. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Evet, Yusuf Nuri bize yazı göndermiş ama yazı Bulgarca. Ben yine biraz önce Preslavci'den Galina Asenova'nın yazısı olduğu gibi okumaya çalışacağım. Eğer bir dil sürtüşmesi varsa kusura bakmayın, anında Bulgarcadan Türkçe'ye çevirmek zorundayım. Şöyle demiş Boyan Köyü'nden Yusuf Nuri. Demiş ki Venet Belediyesi'nden gençler baş uzman Selahattin Mehmet'in yönetiminde bir satranç turnuvası düzenlediler. Bu da Boyan Köyü'nde oldu. Yani bu satranç turnuvasına etkinliğe her yaştan genç, öğrenci, üniversiteli, emekli olmak üzere Boyan, Venet ve Yasenkuvu köylerinden katılımcılar vardı. Kadir Nasufov kendisi belediye başkan yardımcısı. Bütün katılımcıları selamladı, onlara başarılar.

Kendisi mat diyerek bir sıradaki bir partnerini da yendi. İsmi Salih, kendisi 85 yaşındaymış. Mekanizatör, yani tekezesede çalışmış, daha sonra iş adamı olmuş ve bu yarışmanın sonunda tabii ki Bay Salih bütün galip kişiler arasında yerini aldı ve ona para ödülü verildi. Bu etkinlikte yaşanan güzel anılardan dolayı belediyeye bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. İsuf Nuri, Venet Belediyesi Şumenili Boyan Köyü'nden demiş. Umarım değerli Yusuf Nuri, anında tercümeyi yaptığım için memnun kalmışsınızdır. Efendim, yazınız hayli uzun olmuş. Hadi o zaman türkümüzü dinletelim. O etkinlikte yer alan, katılan Boyan, Venet, Yasenkovo'dan ve ismi geçen herkes için bu kez Cemil Şaban söylesin ve hoş geldiniz desin.

Sevgili dinleyiciler, Cemil Şaban hoş geldiniz dedi türküsünde. Hatırlatıyoruz, yarın aynı saatte saat 13'te Gergöv'den Hıdrellez Bayramı'nda canlı yayınımız olacak. Biz yine size hoş geldiniz diyeceğiz efendim. Bugün huzurunuzdan Ahmet Yusuf'un başka bir türküsüyle ayrılıyoruz. Başta programımızın ilk türküsü de ondandı. Elmas diyecek türküsünde Sergey, İmren ve ben Şevki'ye gününüzün güzel ve bahar kokulu olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bu yayınımızda önce haberleri sunacağız, ardından günün getirdikleri programı yayına girecek. Devamla bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Yollar Köyden de Geçer programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Cumhurbaşkanı olağan hükümetin kurulması için istişareler yürüttü. Bulgaristan'da parlamento seçimlerinde kayda değer dış müdahale tespit edilmedi. Avrupa Parlamentosu Milletvekili Yonçeva, Brüksel'de seçim sürecindeki ihlalleri gündeme getirdi. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova bugün anayasa gereğince 52. dönem halk meclisinde yer alan siyasi partilerle istişare görüşmeleri gerçekleştirdi. İlk görüşme en büyük grup olan İlerici Bulgaristan temsilcileri Petar Vitanov, Vladimir Nikolov, Anton Kutev ve Galev Donev ile yapıldı. Görüşmede Vitanov, partinin hızlı hareket edeceğini ve önceliklerinin siyasi krizi sona erdirmek olduğunu bildirdi. Başlıca öncelikler arasında yoksulluk ve enflasyonla mücadeleyi gösteren Vitanov, artan fiyatların sınırlandırılmasına ve sosyal ile ekonomik adaletin yeniden tesis edilmesine yönelik yasal düzenlemelerin planladığını kaydetti. Galev Donev ise bütçenin diğer tarafının yeniden yapılandırılması ve devlet borç tavanının belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti. İlk adımlardan birinin emekli maaşları, aylıklar ve sosyal ödemelerin yıl sonuna kadar garanti altına alınması olması gerektiğini vurgulayan Donev, mali durumun kritik olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığında istişare görüşmelerine katılan ikinci siyasi güç GERB-SDS temsilcileri Tomislav Dončev, Raya Nazaryan ve Yordanka Fındıkova oldu. Görüşmede istikrarlı bir hükümetin kurulmasının önemi vurgulanırken uzun vadeli politikalara odaklanılması gerektiği ifade edildi. Dončev, kısa vadeli siyasi yaklaşımların tehlikeli olduğunu ve etkili politikaların uygulanmasını engelleyebileceğini belirterek geniş parlamenter destek ile hızlı bir şekilde olağan hükümet kurulması gerektiğini söyledi. DPS, Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmede yapıcı muhalefet olacağını beyan etti. Betya'nın atıfta bulunduğu DPS Parlamento Grubu Başkan Yardımcısı Ayten Sabri, DPS, siyasi partiler ve kurumlar arasında normal bir diyaloğun sürdürülmesine ısrar edecek. Her Bulgaristan vatandaşının hakları ve onuru için çalışacağız açıklamasında bulundu. Ayten Sabri, Bulgaristan için daha zorlu bir dönem kapıda sözlerini kullandı. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Demokratik Bulgaristan ile gerçekleştirdiği görüşmede Bulgaristan vatandaşları olarak beklediğimiz ortak noktaları çoğunluğun ve muhalefetin bulmasını umuyoruz dedi. BGNS'in atıfta bulunduğu Da Bulgaria Partisi eş başkanı Božidar Božanov, Demokratik Bulgaristan'a göre PPDB parlamento grubunun bölünmesinin etkisiz olduğu ancak seçimlerden önce açıklanan önceliklerin korunacağını öne sürdü. Yapıcı bir muhalefet olacağız. Yönetim, Borisov-Beevski modelini ortadan kaldırmak için vatandaşlardan aldıkları yetkiden saparlarsa sessiz kalmayacağız diyen Božanov, gelecekteki hükümetin politikalarına ilişkin olarak Demokratik Bulgaristan'a göre vergilerin artırılmaması, idarecilerin maaşlarının otomatik olarak artırılması mekanizmalarının gözden geçirilmesi, bütçe açığının %3'e kadar düşürülmesi, memurların kendi sigorta primlerini ödemesi ve idarede reform yapılması gerektiğini belirtti. Demokratik Bulgaristan, bütçenin istikrarını garanti altına alacak şekilde sadece bütçe önerileri de sunacaktır. PP lideri Asen Vasilev, Cumhurbaşkanı Yotuba ile yapılan görüşmede Bulgaristan vatandaşları geçen yıl Aralık ayındaki protestoların ardından yetkililerden ne beklememiz gerektiği konusunda net bir sinyal verdi. Borisov ve Peevski'nin dayattığı devlet yönetim biçimine son verilmelidir. Bu da onların korumalarının kaldırılmasından geçiyor. Onların korumaya ihtiyacı varsa eğer vatandaşlara bunun nedeninin açıklanması gerekiyor, dedi. Benere Horizon programının aktardığı üzere Asen Vasilev ayrıca kamuoyu desteğine sahip olmaması nedeniyle mevcut Yüksek Yargı Konseyi'ne bölge mahkeme başkanlarının atanması için yarışma açmaması çağrısında bulundu. Ülkedeki ekonomik tabloya da değinerek mali durumun zor olduğuna dair iddiaları reddeden eski Maliye Bakanı Vasilev, gelecekteki bütçedeki harcamaların optimize edilmesi ve devlet yönetimindeki maaşların gözden geçirilmesi ve bakanlık sayısının azaltılması gerektiğini vurguladı. Betya'nın aktardığı üzere Vazrajdane Partisi, ilerici Bulgaristan'ın yeni bir borç tavanı talebinden dolayı öfkesini dile getirerek, Bulgaristan'ın Yunanistan'ın içinde bulunduğu borç sarmalına girme tehlikesine dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı'ndan Bulgar levasının yeniden tedavüle alınması konusunda referandum düzenlenmesi talebinde bulundu. Brüksel'de Avrupa Parlamentosu bünyesinde Avrupa Demokratik Kalkanı Özel Komisyonu'nda düzenlenen oturuma katılan geçici hükümette Dışişleri Bakan Yardımcısı Velizar Şalamanov, 52. dönem Halk Meclisi seçimleri sırasında dış müdahale girişimlerine ilişkin ciddi bir olayın tespit edilmediğini kaydederek sadece seçim gününün son saatlerinde sınırlı siber saldırıların gözlemlediğini açıkladı. BNR Brüksel muhabiri Angelina Pisco'nun aktardığı üzere araştırmacı gazeteci Hristo Grozev ise Bulgaristan'ın parlamento seçimlerinde hızlı müdahale mekanizmasını devreye almasını memnuniyetle karşıladığını, ancak Avrupa düzeyindeki yanıtın tam anlamıyla hayata geçirilmediğini belirtti. Bulgaristan'da okyanus ötesinde olduğu gibi Romanya ve Macaristan'da da görülen seçim tehlikeleri uygulandı ifadelerini kullanan Grozev, ayrıca ilerici Bulgaristan, DPS Novonaçalu ve İma Takıf Narod arasında koordineli eylemler olduğunu öne sürdü. Değerli dinleyiciler, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Elena Yonçeva, Avrupa Parlamentosu'nda Bulgaristan'daki Halk Meclisi seçimleri sırasında seçmenlere ve siyasi aktivistlere yönelik baskılarla ilgili sorunları gündeme taşıdı. Brüksel'de Avrupa Parlamentosu bünyesinde Avrupa Demokratik Kalkanı Özel Komisyonu toplantısında konuşan Yonçeva, 52. Halk Meclisi seçimleri sürecinde seçmenlere baskı, yasa dışı gözaltılar ve yeterli delil olmadan yapılan tutuklamalara ilişkin vakalara dikkat çekti. Şumen Belediyesi Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre 8 ile 11 Mayıs tarihleri arasında şehrin merkezindeki Slavyanski Bulvarı'nın yaya bölgesinde il yönetimi binasında çiçek pazarına kadar uzanan alanda çiftçi ve el sanatları pazarı kurulacak. Yerel üreticiler ve zanaatkarların yer alacağı pazar standları saat 10 ile 19 saatleri arasında açık olacak. Pazarda taze ve geleneksel gıda ürünleri, bal ve arı ürünleri, süt ve et ürünlerinin yanı sıra el yapımı hediyelik eşyalar, takılar ile ahşap, tekstil ve farklı doğa malzemelerden üretilmiş ürünler sunulacak. Aynı tarihler arasında Bulgarskoye, Bulgar ürünüdür adlı ticari fuarda düzenlenecek. Şumen Belediyesi Basın Merkezi'nin bildirdiği üzere ülke genelinden üreticilerin ürünlerinin tanıtılacağı fuarın standları da Slavyanski Bulvarı'nın yaya bölgesinde, çiçek pazarında, Bulgarya meydanındaki döner kavşağı kadar olan alanda kurulacak. Değerli dinleyiciler, 6 Mayıs Bulgar Ordusu ve Cesaret Günü'nde Sofya'da askeri bayrakları ve Bulgar Ordusu bayraklarının kutsama töreni yapılacak. Savunma Bakanlığı sitesinde yer alan habere göre tören saat 10'da meçhul asker anıtı önünde Bulgaristan Cumhuriyeti'nin ulusal bayrağını taşıyan helikopterlerin uçuşuyla başlayacak. Törene Milli Muhafızlar ve Müşterek Özel Harekat Komutanlığından temsilci birlikler, kutsal bayrakları taşıyan bayrak birliği, temsili muhafız bandosu ve kara kuvvetleri temsili bandosu katılacak. Ayini Bulgar Patriği Danail yönetecek. Askeri töreninin sonunda S-27 J Spartan, F-16 Blok 70, MiG-29 ve Su-25 uçakları Sofya semalarında boy gösterecek. Saat 12'de Cumhurbaşkanlığı binası önünde onur kıtası devir teslim töreni gerçekleştirilecek. Değerli dinleyiciler, BNR Kırcalı Radyosu'nun Yunan basını Poch News'a dayandırdığı habere göre 5 Mayıs tarihinden itibaren Bulgaristan'dan Yunanistan'a giriş yapan tüm araçlar zorunlu olarak dezenfeksiyon alanından geçecek. Uygulama Doğu Makedonya ve Trakya bölgesi tarafından bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını sınırlamak amacıyla 2 ay süreyle yürürlüğe konuldu. Bildirildiği üzere dezenfeksiyon alanı Bulgaristan-Yunanistan sınırından Komotini yönüne doğru ilk tünelden önce bir şapel yakınında bulunmaktadır. Karayolu Altyapı Ajansı API, Sofya'dan yaklaşan Gergiov'den tatili nedeniyle 5 Mayıs'ta yaklaşık 75 bin aracın çıkış yapmasının beklendiğini bildirdi. Trafiğin en yoğun öğleden sonraki saatlerde olması beklenirken araç akışının Trakya, Chemus ve Struma otoyollarına yönelmesi öngörülüyor. 5 ve 6 Mayıs'ta belirli saatlerde 12 tonun üzerindeki araçların otoyollarda seyri kısıtlanacak. Aynı zamanda Sofya'dan çıkış yönünde geçerli olarak başkente doğru seyreden ağır vasıtalar ise herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacak. Hava durumu. Çarşamba günü ülke genelinde güneşli hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 5 ila 10 derece arasında, Sofya'da 6 derece olacak. Öğleden sonra dağlık kesimlerde gök gürültülü yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 23-28 derece, başkentte 25 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 16-18 derece olacak. Dağlarda hava sabah saatlerinde güneşli, öğleden sonra kısa süreli gök gürültülü yağışlı hava görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 16, 2000 metrelerde 8 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
3: Günün getirdikleri.
4: Günün getirdikleri.
2: Değerli dinleyiciler, günün getirdikleri programıyla devam ediyoruz. Teknik yapımda arkadaşımız Vili Galabov'la birlikte çalışıyoruz. Sevgili dinleyiciler, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte istihdam konusu gündeme geliyor. Bedri Halis istihdam konusunu anlatan bir röportajla huzurunuzda olacak. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da hizmet sektöründe istihdam edilenlerin sayısı arttı. Tarım ve sanayi gibi geleneksel etkin sektörlerde iş gücü talebi azaldı. Ulusal İstatistik Enstitüsü NSE'nin yılın ilk çeyreğine dair verileri bu eğilimi gösterdi. İstatistiklere göre aynı dönemde yerli ekonomide yaklaşık 1 milyon 500 bin çalışma saati mesai yapan 3 milyon 500 bine yakın kişi istihdam edildi. İstihdam Ajansı'nın tahminlerine göre bu yıl Bulgaristan'daki işletmelerin yaklaşık 262 bin işçiye ve uzmana ihtiyacı olacak. Yeni eleman almayı planlayan şirketler, inşaatçı, terzi, aşçı, şoför, muhasebeci, montajcı ve teknisyen gibi çoğunlukla lise eğitimli adaylar arıyor. Bu sektörde 59 binin üzerinde boş iş pozisyonu mevcut. İş dünyasında yaklaşık 60 bin boş pozisyonun olduğu yüksek eğitimli uzman açığı da var. Kalifiyeli hemşireler, doktorlar, mühendisler, eczacılar, öğretmen ve öğretim görevlileri de aranıyor. 50 binin üzerinde vasıfsız işçi talebi var. İstihdam Ajansı'nın araştırmalarına göre Bulgaristan'da faaliyet gösteren şirketlerin %66'sından fazlası iş gücü sıkıntısı yaşamaktadır. Yeni personel alımındaki zorlukların başlıca nedeni iş arayanların eğitimsiz ve kalifiyesiz olmalarıdır. Eurostat'ın verilerine göre iş gücü piyasasında şu anda büyük dönüşümler yaşanmaktadır. Bu dönüşümler teknolojik ilerleme, demografik değişiklikler ve sürdürülebilir kalkınma arayışından kaynaklanmaktadır. Ülke nüfusu 6,5 milyonun altına düştüğü için bu zorluklar Bulgaristan'da daha da belirgindir. Mevsimlik istihdam hem Bulgaristan'da iş arayanlar için hem de yurt dışında iş bulmak isteyen yurttaşlarımız için iş gücü piyasasında geçici bir olgudur. İstihdam Ajansı Müdür Yardımcısı Gabriela Guranova-Dimceva, Bulgaristan'daki istihdam fırsatlarıyla ilgili olarak İstihdam Ajansı yaz sezonu başlamadan önce insanların potansiyel işverenlerle doğrudan görüşebilecekleri iş fuarları düzenliyor diye belirtti ve şöyle devam etti.
2: Това се случва обичайно през март, април, когато сезона все още не е започнал, за да може...
1: İş fuarları Karadeniz kıyısındaki otel ve restoranlarda personelin zamanında işe alınabilmesi için genellikle sezonun henüz başlamadığı Mart ve Nisan aylarında gerçekleştiriliyor. Yurt dışında iş arayan kişilere gelince yalnızca istihdam bürolarında kayıtlı kaç kişinin başka bir Avrupa Birliği ülkesinde çalışmaya başladığı için kayıtlarını sonlandırdığını izleyebiliyoruz. Yılın ilk 6 ayı verilerine göre 2025'in ilk 5 ayında yurt dışında mevsimlik iş bulan 5000 kişi istihdam bürolarında kaydını sildirdi. İşçilerimiz çoğunlukla İtalya, Almanya, Yunanistan, Fransa ve Belçika'ya gitmektedir. İstihdam edildikleri sektörler tarım, imalat, inşaattır. Otelcilik ve restorancılık sektörlerinde de talep var dedi Dimceva. İstihdam bürolarının bu kişilere ülkeden ayrılmadan önce danışmanlık yapma ve onları bilgilendirme işlevi olduğunu belirtmek önemlidir. Bulgaristan Radyosu'na konuşan Gabriela Dimceva, çalışmak istedikleri ülkedeki yaşam ve çalışma koşulları hakkında bilgi verdiklerini ve bunun EURES olarak adlandırılan iş gücü hareketliliği hizmetleri aracılığıyla yapıldığını söyledi. Bu şekilde asgari ücret sınırı gittikleri ülkede farklı durumlarda başvurabilecekleri ilgili kurumlar gibi konularda bilgi sahibi olmaları sağlanıyor. Bilgilerin büyük bir kısmı Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen ulusal bir web sitesinde mevcut. Sitede açık iş pozisyonlarına ilişkin ayrıntılar yer alıyor ve iş gücü hareketliliği hizmetleri ülke genelindeki 106 istihdam bürosunun tamamında sunuluyor. Gabriela Goranova-Dimceva, bu yılın başından beri Bulgaristan'da işsizlik azaldı. İstihdam Ajansı'nın Nisan ayı sonuna dair resmi verilerine göre işsizlik oranı %5,25'tir. Bu oran geçen yılın aynı dönemine göre %0,43 daha düşüktür dedi ve şöyle devam etti.
2: Разбира се, нашите посреднически услуги по отношение на намиране на работа са изключително важна част от нашата дейност.
1: Elbette iş bulma konusundaki aracılık hizmetlerimiz istihdam ajansı çalışmalarının önemli bir parçasıdır. Sadece Nisan ayında 19.700'ün üzerinde kişi istihdam bürolarında kayıt olduktan sonra iş buldu. İstihdam ajansına ya da istihdam bürolarında kayıtlı olmayan ve aynı zamanda ne eğitim gören ne de çalışan insanlara da aktif olarak ulaşmaya çalışıyoruz. Bunlar aktif olmayan kişiler olarak adlandırılıyor ve bu kişilere ulaşarak onları istihdam bürolarına kaydolmaya ve ardından bireysel ihtiyaçlarına uygun hizmetler almaları motive etmeyi amaçlıyoruz. Bazı durumlarda bu, onları eğitim programlarına kaydetmek yoluyla, diğer durumlarda onlara doğrudan bir iş teklif etmekle gerçekleşiyor, dedi. Mayıs ayında açık iş pozisyonlarının kayıtlı işsizlere oranı her bir açık pozisyon için 6 iş arayanın rekabet ettiğini gösterdi. Gabriela Goranova-Dimceva, bir kişinin kalifiye seviyesi birincil öneme sahiptir. İş gücü piyasasında başarılı olma şansını belirler, diye ifade etti ve sözlerini şöyle tamamladı.
2: И това понякога е едно от основните предизвикателства, че бизнесът търси квалифицирани кадри.
1: İstihdam bürolarında işsiz olarak kayıtlı olanlar her zaman mevcut pozisyonlar için gerekli niteliklere sahip olmayabilir. Bu sorun işsizlerin çeşitli eğitim programlarına dahil edilmesiyle çözülebilir. Eğitim programları tamamen ücretsizdir. Başvuru ise istihdam ajansının web sitesi üzerinden yapılabilir, dedi İstihdam Ajansı Müdür Yardımcısı Gabriela Goranova-Dimceva.

0: Sevgili dinleyiciler, Ah Gençlik şarkısıyla ses sanatçımız Yüksel Ahmedov'u saygı ve rahmetle buradan anıyoruz. Ve Ah Gençlik şarkısında ordum var dedi, ülkem var, vatanım var dedi. Ordum var deyince hatırlatıyoruz, yarın 6 Mayıs. Sveti Georgi, yani Aya Georgi, Aziz Georgi günü Gergiov'den ve aynı zamanda da Hıdrellez bayramımız var. Yarın efendim canlı yayınımız var. Saat 13 yayınımızda sizleri bekliyoruz. Hem Gergiov'den hem Hıdrellez bayramlarını ikisini bir arada kutlayacağız diyerek şimdiden efendim radyolarınızın başına davetlisiniz diyerek şu anda stüdyoda Sergey Vardavaryan, İmren Hacı Mustafa ve mikrofonlar başında ben Şevki Çakır canlı yayınımızda sizleri bekliyoruz. Nasıl bekliyoruz? Facebook üzerinden mesajlarınızla birlikte bir de stüdyodaki telefonlarımızı açıyoruz. 02 963 06 75 ikinci telefonumuz 02 933 63 18. Bir kez daha hatırlatıyoruz. 02 963 06 75 02 diğer telefonumuz 933 63 18. Biz buradayız. Siz neredesiniz?
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet değerli dinleyiciler, anonsumuzu yaptık. Yarın 6 Mayıs dedik. Gergiov'den Ordu Bayramı ülkemizde, Zafer Bayramı ve aynı zamanda da Hıdrellez Bayramı diyerek yarın bizler burada olacağız. Canlı yayınımızda sizleri bekleyeceğiz diyerek bizim şimdi Facebook üzerinden Messenger'ımıza Galina Asenova yazmış. Mesajı Bulgarca olduğu için ben hemen Bulgarca'dan anında çevirmeye çalışacağım. Değerli köy sakinleri ve Preslavci köyünün misafirleri demiş. Preslavci Silistra ili Tutrakan Belediyesi'ne, benim köyümde bağlı olduğu Tutrakan Belediyesi'ne bağlı bir köydür. Şöyle de devam etmiş Galina Atanasova. Değerli Svetlina Halk Okuma Evi'nden amatör ses sanatçılarımız Pastrakitka Kadın Vokal Grubu'ndan ve Aliana Dans Grubu'ndan değerli sanatçılarımız, yarın köyümüzün bayramı nedeniyle en derin sevgi ve saygılarımı kabul edin. Sizler gerçekten geleneklerin gerçek koruyucularısınız ve sizler ilhamla, sizin yeteneklerinizle, sevgilerinizle bize bu gelenekleri aktarıyorsunuz. Şarkılarınız ve danslarınızla bize mutluluk, neşe ve efendim onur veriyorsunuz. Halkın, insanların kalplerinde sizler bu onuru sağlıyorsunuz. Sayenizde bizim folklorumuz yaşamaya ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Sizlere sağlık, ilham ve sahnelerde birçok başarı diliyorum. Gelsin bayramımız gülümsemelerle, neşeyle ve unutulmaz anlarla dopdolu olsun ve Preslavci köyünün bayramı kutlu olsun demiş Galina Atanasova. Dediğim gibi böyle Bulgarca yazıldığı için anında tercüme ediyorum ve devam etmiş. Merhabalar demiş tekrar Bulgarca. Bizim amatör ses sanatçılarımızı ve gruplarımızı, bütün köyümüzü bayram nedeniyle kutlayabilir misiniz? Önceden teşekkürler demiş Galina Atanasova. Tabii ki kutlayacağız. Hemen kutluyoruz ama önce telefonlarımızı alıyoruz. İkisinde de bekleyenimiz var. Alo, buyurun.
2: Selamünaleyküm Şevki Hanım.
0: Aleykümselam Yılmaz Bey.
2: Nasılsınız efendim?
0: İyiyiz Yılmaz Bey. Hıdrellez'i bekliyoruz. Gergiov'den'i bekliyoruz. Yani böyle beklemedeyiz.
2: Evet evet. Şevki Hanım, dün bağlanmam. Çok isterdim bağlanma. Dün Okors evinde dayımın bayram bağlamam. Dün doğum günü vardı. Kendisine buradan sağlıklı, sıhhatlı, uzun ömürler dilerim efendim. Bir de dostlarımı da selamlayayım. Aslan köyünden, Lubunu köyünden Nelim kadar sevdiğim Mazes teyzeyi, Zarifte köyünden Nevat ablamı, Vesile hanımı Gulam'ı odadan, Kamil arkadaşımız Dobrum yerden, Nefiye tetemi, Nefiye halamı Okors köyünden, Aynur hanımı da buradan gitsin, onlara selam. Bana da selam yok mu diye gitsin Şevki Hanım. Size de hoşça ve dostça kalın efendim.
0: Teşekkür ederiz Yılmaz Bey. İlettik zaten selamlarınızı. Aynı zamanda Bayram Balaban'ın da geçmiş doğum gününü kutluyoruz. Telefonumuz var. Hoş geldiniz, buyurun.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar Şevki Hanım.
0: İyi günler. Teşekkürler efendim.
3: Nasılsınız?
0: Çok iyiyiz.
3: Çoktan sesinizi duymadım. Siz de benim. Ben Brestovere'den işe verişen.
0: Tamam.
3: Yolla Brestovere'den de geçsin bugün.
0: Geçsin Ayşe Hanım. Çok oldu aramayalı. Merak etmiştik. Şimdi merakımızı giderdik. Buyurun.
3: Merak ettiniz mi?
0: Evet, acaba? Merak ettik.
3: Hastalık geçirdim çok. Bitti de kolumu kırdım. Hiç o sıram olmadı. Bıkşam.
0: Geçmiş olsun Ayşe Hanım. Çok geçmiş olsun. Tez şifalar dileriz.
3: Sağ olun. Sağ olun Şevki Hanım. Şimdi yarın benim kız torunumun doğum günü var 6 Mayıs'ta. Damadın da İmenden'i var. Onları selamlamak istiyorum.
0: Yani İmenden şöyle bir isim günü desek daha böyle yakışır programımıza.
3: Bilemedim nasıl değil.
0: Evet, isim günü Ayşe Hanım. Tamam.
3: Onları selamlamak isterim. Onlara işlerinde başarı, uzun ömürler, sağlık, sağlamlık, bol kazançlar. Onları çok seviyorum.
0: Amin Ayşe Hanım.
3: Ben gittikten sonra uğurlayacağım sizi ama geçen de gittim yeni sene üstü. Vakit kalmadı.
0: Tabii ki insan böyle hastaneye gelince olmuyor. O sıra olmuyor. Teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Brestovene, Razgad'ın Brestovene köyünden Ayşe Hanım'a bir kez daha sağlıklı günler diliyoruz. Ve diğer telefonumuza ses açıyoruz. Alo, buyurun.
4: Silistre Sandığı'nın Ruhlu köyünden Şevket Ahmet.
0: Buyurun bugün, Şevket Bey.
4: Bugün selamlamak isteyerim bir komşuyu. Günay Halim.
0: Tamam.
4: Eşi Mircihan. Oğlu Sunay. Gelini Elif. Sıradan Türküyle. Selamlarsanız çok sevinirler. İyi günler Şevki Hanım.
0: Teşekkürler Şevket Bey. Ruynu'dan Günay Halim ailesine de selamlar diyoruz. Ve yeni telefonumuz gelmiş. Arkadaşlar harıl harıl çalışıyor. Hemen alıyoruz. Alo, hoş geldiniz. Buyurun.
5: Merhaba Şevki Hanım.
0: Merhaba.
5: Bizi sunduğunuz programlarla her daima mutlu ediyorsunuz.
0: Ay ne demek. Biz mutlu oluyoruz efendim.
5: Ben Nebahat isim. Küçük torunumu selamlamam.
0: Nereden onu arıyorsunuz Nebahat Hanım?
5: Targoviç'te.
0: İçinden mi?
5: Evet.
0: Kasabalısınız yani.
5: Köyümüz de var da.
0: Tamam, buyurun şimdi devam edin.
5: Sizin aracınızla onun doğum günü isteyim selamlama. İsmi Melis.
0: Tamam.
5: Annesi Nermin, babası Bülent. Abisi Mert. Dedesi Mahmut. Halası Gülfiye. Ona sağlık, sağlamlık. İyi ki doğdu, iyi ki var. Okulda başarılar diliyorum.
0: Kaç yaşında Melis?
5: Birinci sınıf.
0: Yani artık harfleri söktük, matematiği öğrendik. Evet. Artık devam.
5: Her daima bizi sevindirsin. Annesini, babasını.
0: Tabii ki hayırlı evlat olsun Nebahat Hanım.
5: Amin, amin.
0: Bu kadar mı?
5: O kadar işte.
0: Teşekkür ederiz. Ona nerede sağlık, oturuyorlar? Targoviç'te mi?
5: Evet, Targoviç'te.
0: Tamam, Targoviç'tenin çiçeği, gülü Melis'in doğum gününü bizler kutluyoruz. Böyle Nebahat annesi sevgilerini güzel sözlerle iletti. Bizler de aktarıyoruz. Ve sevgili dinleyiciler, Sadiye Oscar bize yazmış. Sayın Bulgaristan Radyosu. Sadiye Osmanova Gulam Ugradişti'den istiyorum. Resmiye ninemin doğum gününü kutlu olsun. Nice sağlıklı yaşlar diliyoruz ona. Bütün kızanından, torunundan dileriz. Başımızdan eksik olmasın, sizlere de hep dinliyor demiş. Ve böyle hep onay isteyen parmak işareti göndermiş birkaç defa. Ne yazık ki biz her mesaja cevap veremiyoruz efendim. Kusurumuza bakmayın. Necmi Gülhan'ın mesajında sıra. Selamlar, iyi yayınlar Bulgaristan Radyosu'nun sunucuları. Ben Kaulinova'ya bağlı Naum köyünden Gülhan. Bugün tütün sezonunun açılışını yapıyoruz. Mix Group adından sıradaki türkü onlara gelsin. Hoşça ve dostça kalın demiş Necmi, Gülhan ve buradan Gülhan Hanım bütün Naum Köyü'nden Mix grubunda çalışan erkek kadın bilmiyorum Mix grubu olduğuna göre herhalde böyle karışıktır. Hepsine başarılar, yolunuz açık olsun derken kolaylıklar diliyoruz. Daha eski tütünü satıldı, paralar geldi mi bilmiyoruz ama yeni sezon açılmış. Hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun diyoruz efendim. En önemlisi yağmurlar yağdı. Umarız güzel bir tütün sezonu olur. Bizler de haberinizi yaparız dedik. İlk türkümüzü şimdi sizlere de armağan ediyoruz. Osman Aziz, ben de bindim kara kara atlara desin.

Canlı yayınımız devam ediyor. Yolumuz şimdi nereden geçecek? Gelin hep beraber Kırcalı'nın Benkovski köyünden geçsin sevgili dinleyiciler. Emekliliğinin tadını en güzel şekilde çıkarmak amacıyla Türkiye'den baba ocağına dönmeye karar veren ve 3 yıldır Kırcalı'nın Benkovski köyünde sakin bir hayat yürüten Kadriye ve Yakup Şentürk ailesine konuk oluyoruz. Ama aile için bugün özel bir gün. Kadriye Hanım'ın bugün doğum günü var ve bizler Kadriye Şentürk'ün her gün çok sevdiği bahçesinde çiçekleri arasında çalışırken bizi Bulgaristan Radyosu'nu da büyük bir memnuniyetle dinlediğini duyduk. Söyleyenler oldu. Ayrıca biz bu aileye boş elle gelmiyoruz. Başta eşi Yakup, Bursa'dan kızı Şirin Şentürk Kocaman, damat Mehmet Kocaman, torunları Melih ve adını Balkanlarda Trakya'ya can suyu veren nehirden alan Meriç Kocaman, Kadriye Hanım'a sağlık, uzun ömürler ve çok sevdiği bahçesindeki çiçekler kadar güzel bir ömür diliyorlar. Eşi, tabii ki çocukları, torunları, damatları hepsi buradan sağlıklı güzel günlerini de iletiyorlar. Bir ayrıntı daha var. Kadriye Şentürk'ün rahmetli babası güzel sesiyle herkesi büyüleyen Kadriye Latifova hayranıymış. Bundan dolayı da kızına Kadriye ismi vermiş. Ne kadar çok sürpriz oldu değil mi Kadriye Şentürk? Şaşırdınız belki. Ayrıca tanıştığım Bursa'dan Şirin, Mehmet ve çocukları Melih ve Meriç, Kocaman ailesine de buradan hafta sonuna nazaran artık sıcak bahar havasını hakim olduğu Sofya'dan sımsıcak selamlarımı gönderiyorum seçtiğim güzel türkü eşliğinde. Kadriye Şentürk için sürprizler burada bitmiyor. Kırcalı'nın Benkovski köyünden köyde herkese duyurulur. Kadriye Hanım'ın bugün doğum günü varmış efendim. Güzel Kadriye Latifova türkümüz ona gitsin, özel armağanımız olsun. Karanfil oylum oylum geliyor Selvi Boylum.

0: Evet, Kadriye Latifova, aynen onun gibi aynı ismi taşıyan Kırcalı'nın Benkoski köyünden Kadriye Şentürk için söyledi. Bizler selamları Bursa'dan aldık, Sofya'dan ilettik ve böyle gitti geldik. Yollarımız uzadı da uzadı. Umarız Kadriye Şentürk'ün çok güzel bir doğum günü olur ve tabii ki evlatları, ailesi bir sonraki bayramda dernekte yanında olur diyerek bizler şimdi Benkoski köyünden ayrılıyoruz. O kadar sürpriz yeter bugünlük. Ve devam ediyorum gelen mesajlarla dedim ama hadi hemen telefonumuzu alalım. Alo, buyurun.
1: Alo, ben Bulgar, Traşte'den, Razgrad köyünden.
0: Vasya Şabanova'nın köyünden.
1: Evet, köylüm o benim. Ben hep bir türkü isteyecek oluyorum sizden. Bir Fikret türküsü vardı Osman Aziz Dost'tan. Onu hiç bir kere duyduğum yok sizden. Çok beğeniyorduk onu.
0: Evet, var. İsminiz neydi efendim?
1: Vayda.
0: Vayda. Vayda Hanım, şimdi pek söz veremiyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde hafta sonu için programlar yaparken. Çünkü Fikret türküsü tam 7 dakika Vayda Hanım.
1: Aa, tamam, şimdi istemiyorum. Bir daha az önce bir Nebahat Tarhoviç'ten. Ona da çok çok selam, o benim eski koleskan.
0: Aa, bakın sesini tanıdınız yani.
1: 10 yıl beraber çalıştık.
0: Nerede çalıştınız?
1: Bonjour Tarhoviç'te.
0: Bonjour ne şirketidir o? Ne yaptınız orada?
1: Dikiş.
0: Dikiş. Dağıldı mı dikiş atölyesi, emekliye ayrıldınız?
1: Ben emekli oldum. O gitti şişe cama çalışma. Ayrıldık ama Kuleşkan.
0: Ha, eski meslektaşınız, ne güzel Vahide Hanım. Böylece evet, Vahide Hanım'la.
1: Çok selam.
0: Olsun Vahide Hanım, çok teşekkür ederiz. Evet, bakın radyodan sesini duyunca eski çalışma arkadaşının Vahide Hanım ne kadar mutlu olmuş. Tarhoviç'ten Nebahat Hanım için bugün o zaman çifte bayram diyelim. Hem torunu Melis'in doğum günü var hem de eski arkadaşı, 10 yıllık arkadaşı Vahide'den selam gönderdik. Aynur Şevket yazdı. İyi yayınlar, ben Aynur Okoş köyünden. Bugün Erbin kardeşimin karısını Şermin selamlıyorum Okorş köyünden demiş. Anlaşılan kimin doğum günü, kimin selamlayacak insanı varsa Okorş köyünden Aynur Hanım'ın kapısını çalıyor. Sevgili dinleyiciler, telefonlarımızı her gün söylüyoruz, her gün anons ediyoruz. Sizler de arayın. Okorş köyünde zannedersem sadece bir Aynur Hanım yaşamıyor değil mi? Sizler de bize bağlanabilirsiniz dedik ve Silistra'yı Sitobu Belediyesi'nin Bosna köyünden Seher Aziz an be an bize orada bağlıkta çalıştıkları fotoğrafları gönderdi. Bağlar baya bir yeşillenmiş. Anlaşılan don yok. Zirai don yok. Çok şükür Seher Hanım, artık sizler haber bekliyoruz. Baya bir kazmış kadınlar, hanımlar dedik ve telefonumuza ses açtık. Alo, buyurun. Alo, buyurun.
2: Alo, Şevki abla.
0: Efendim.
2: Merhaba.
0: Merhaba. Sen kimsin?
2: Ben İshak. Kırcalı'dan.
0: Ha. Kırcalı, adın ne?
2: Bir ilahi söyleyeceğim.
0: Tamam, buyur.

Kabe'nin güveliği vallah. İzinle de Kabe'nin güveliği göster cemalini güveliği vallah. Göster cemalini güveliği vallah. İzin ver de Kabe'nin güveliği valla. İzin ver de Kabe'nin güveliği valla. Melekler defteri yenile valla. Melekler defteri yenile valla. Kabe'nin yolu tuttu valla.

0: Senin yanında kim var İshak?
1: Bir abla.
0: Ha, adı ne ablanın?
1: Mune.
0: Ha, tamam, ağzına sağlık dedik ve çok güzel söyledin. Seni alkışlıyoruz Bulgaristan Radyosu adına efendim. Teşekkürler, Kırcalı'dan İshak bizi aramış. Şimdi sevgili dinleyiciler, Cuma günü bir mektup geldi. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü, teşekkürler. Ben Yusuf Nuri, Boyan Köyü'nden Venedik Belediyesi. Sayın Türkçe Yayınlar ekibi, gönderdiğiniz hediyeyi aldım, kabul ettim. Teşekkürler ederim ve çok memnun kaldım. Rica ederim demiş. Bayramdan yankı, anı paylaşma başlıklı yazıyı hafta içinde günlük programlarda yer bulur ve dinleyicilere sunarsanız gönül hoşluğuyla kalın demiş. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Evet, Yusuf Nuri bize yazı göndermiş ama yazı Bulgarca. Ben yine biraz önce Preslavci'den Galina Asenova'nın yazısı olduğu gibi okumaya çalışacağım. Eğer bir dil sürtüşmesi varsa kusura bakmayın, anında Bulgarca'dan Türkçe'ye çevirmek zorundayım. Şöyle demiş Boyan Köyü'nden Yusuf Nuri. Demiş ki Venet Belediyesi'nden gençler baş uzman Selahattin Mehmet'in yönetiminde bir satranç turnuvası düzenlediler. Bu da Boyan Köyü'nde oldu. Yani bu satranç turnuvasına etkinliğe her yaştan genç öğrenci, üniversiteli, emekli olmak üzere Boyan, Venet ve Yasenkulu köylerinden katılımcılar vardı. Kadir Nasufov kendisi belediye başkan yardımcısı. Bütün katılımcıları selamladı, onlara başarılar diledi ve efendim oraya gelen ziyaretçiler tabii ki bu satranç turnuvasından çok memnun kaldılar. Demiş ki Boyan Köyü muhtarı Erdinç Eminov'un ev sahipliğinde düzenlenen bu etkinlikte her şey, katılımcılar için her şey sağlanmıştı. Muhtarlıkta özel bir salon ayrıldı ve aynı zamanda devam etmiş yazısına Yusuf Nuri, yaşlı bir satranç oyuncusu benim dikkatimi çekti. Kendisi mat diyerek bir sıradaki bir partnerini daha yendi. İsmi Sali, kendisi 85 yaşındaymış. Mekanizatör, yani tekezesede çalışmış, daha sonra iş adamı olmuş ve bu yarışmanın sonunda tabii ki Bay Sali bütün galip kişiler arasında yerini aldı ve ona para ödülü verildi. Bu etkinlikte yaşanan güzel anılardan dolayı belediyeye bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yusuf Nuri, Venet Belediyesi Şumenili Boyan Köyü'nden demiş. Umarım değerli Yusuf Nuri, anında tercümeyi yaptığım için memnun kalmışsınızdır. Efendim, yazınız hayli uzun olmuş. Hadi o zaman türkümüzü dinletelim. O etkinlikte yer alan, katılan Boyan, Venet, Yasenkulu'dan ve ismi geçen herkes için bu kez Cemil Şaban söylesin ve hoş geldiniz desin.